yaptılar. İletilemesi, seditilemesi de sosyal. Çok da kısım olsun. Bunun dışında diğer karabangulara şimdi meşhur Moritanya. Bu yine ağın başlı geziyin. Radyo aktörü vahidi.